0: Geliyor
1: yine. Şimdi şöyle kanapşem sağ.
2: J'ai dit chili sur le canap, j'aime ça.